kan bir ormanla da tilhasta fraban tutçun yüzetta. Geogaster, kumdadan asan en uasınna asmeyilse içi uo uyağın.